0: Oo, ben de. Köprüye bakıyorum. Köprüye bakıyorum.
1: Bütün öfke anlatıcıları uyanırlar. Sokaklarda kimse yok. Sessiz sedasız yüzünü dağlar şehrin. İstanbul orada soyunur. Sessiz sedasız sabaha karşı.
0: Yarar
1: bir güneş sonunda sıkılacaksın bu ucundan. Kendini fark edip aynalarda kıracaksın tek tek. Geçmişinde ne varsa. Yıldızlar uzak diye anlatır çocuklar. Henüz ölmedik bilmiyoruz der günler. Ve geçen çağırır kendine. Geçen çağırır. Sen anlayacaksın su
0: getirir kendisine.
1: Bütün öykü anlatıcılara bir öne karışsın diye.
0: Hepsi
1: bu annesine su altında kanat çırpan öykü. Sen anlayacaksın su. Kaçamaz beton olsa şehrinde İstanbul, insan bulanla yarışır.
0: Yarış.

0: Senin gibi neler gördüm?
1: Mavidir, mavidir her yer. Mavidir. Sevindir
0: sen. Aşka vakla cana kaçtım.
1: Kaçtım.
0: 10.000 yıldır pervane gezdim.
1: Gezdim, dolaştım.
0: İçtim şarabını mestanelikte.
1: İçtim.

0: Dosto. Dosto. İpek yolunun üstündesiniz ya.
1: İşte
0: kendisiniz, aklınız var. Aşkı kavradınız artık.
1: Aldınız.
0: Geçiniz, geçiniz.

0: söyler, hangi şehirde, hangi şehirleri, kim buradaydı?
1: Geldi.
0: Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi?